Çay pitar ya ime, yakındı bırdaşuri, yon yakındı areye, por ya eleciği.

0: Evet. 10 senedir bekliyorum. 2008 çıktı, 2013 çıktı. 2025 çıkacakmış. En sevdiğim oyun. Çok seviniyorum. Geçen trailer'ı gördüm. O kadar seviniyorum ki. Anlatamam size. Hiç anlatamam. Umuyorum çok güzel olacak. Güzel bir şehirde de oynuyormuş. Kadın da bayağı güzel. Peace. Geht ihr abitag nach Abend nicht, oder?
1: Nein. Das war so Bullshit, aber.